0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Sabahınızı türkülerle güzelleştirmeye geldik. Günaydınlar, mutlu ve keyifli sabahlar olsun sevgili dinleyiciler. Bir saat boyunca mikrofon başında ben Bedriye Halis, rejide ise arkadaşımız Rosen Grigorov olacak ve çok değerli yerli ses sanatçılarımızın birbirinden güzel türküleriyle gününüze renk katacağız. Kimi hüzünlenip kimi neşeleneceğiz. Bazen de kalbimiz sevinçle, sevgiyle, mutlulukla dolup taşacak. Hatta ilk türkümüz tam da böyle hareketli, neşeli olacak. Bizim yaylamız meşeli, dizinde güller döşeli. Allı toplu ve neşeli kızlar gelir yaylamıza diyecek Emine Enverova.

Emine Enverova'nın söylediği bu güzel açılış türkümüz Bizim Yaylamız Meşeli'den sonra sırada yine hareketli ve yine çok güzel bir türkü var. Bedri Nizamov söyleyecek. Yağmurlar yağar Halimem, sicim sicim. Sensiz geçti Halimem, benim gençliğim diyor.

Bedri Nizam'ın söylediği Halimem türküsünden sonra Aysel Hasanova'da sıra ve "Hep bekledim gelmedi, sevmek nedir bilmedin, bir gün candan gülmedim seni sevdim seveli, ağladım da gülmedim sana gönül vereli" diyecek. Gelin birlikte dinleyelim.

bekledim gelmedi dedi Aysel Hasanova. Şimdi de Cemil Şaban'ı dinlemeye ne dersiniz? Düştüm senin aşkına, döndüm ben bir şaşkına. Bir daha sevmek mi? Tövbeler, tövbeler olsun diyecek.

Cemil Şaban'ı dinledik, Düştüm Senin Aşkına dedi. Türkü dinletimiz Raziye Fazla'nın söylediği hareketli bir türküyle devam ediyor. Taşı tekerledim aman, indi bir düze. Baban, düğünümüzü yar, neden attı güze? Benim sev diyeceğim aman güzelden güzel. Yaşa benim sevdiğim güzeller başı. Bana verdiğin yüzün elmastır taşı diyecek.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Raziye Fazlı'nın söylediği bu hareketli, güzel türküyle hepimiz neşelendik diye tahmin ediyorum. Taşı tekerledim dedi. Türkülerle sabahınızı renklendirmek için geldik dedik ya, hadi renk demişken, türkü demişken, şimdi sırayı Kadriye Latife alsın ve yeşil gözlerine kurban oldum. Yüzüne bakmaya doyamadım ben. İbret için gelmiş derler cihana. Noktadır benleri sayamadım ben diyecek o güzel yorumuyla. Hadi bu güzel türkünün tadını birlikte çıkaralım.

Yeşil gözlerine kurban oldum dedi Rodopların bülbülü Kadriye Latif. Sırayı Mustafa Karakaş alıyor ve bahçelerde portakal, gitme yarim burada kal, güzel kızlar var iken çirkinlere kim bakar diyecek.

Bahçemizin meyveleri bol gelir dedi Sıdıka Ahmet ve sırayı Fahri Selimov'a bırakıyor. Hamama da gidiyor hamama, yar kaşları benzer kemana, kız seni vermem yabana, yar seni vermem yabana diyor.

Hasanım türküsünü dinledik Selime Aziz'den. Konserimiz Zümrüt Mehmedova ile devam ediyor ve meşeler güvermiş, varsın güversin, anan seni başkasına vermesin diyor.

Meşeler yeşile döndü dedi Zümrüt Mehmedova. Şimdi sırada Mümin Ali Mümin Aliyev var ve Fatmem sözünde durmazsın, badana sıva vurmazsın, sevdiğimi bilirken bana hiç aldırmazsın diyor.

finale Mümin Ali Efi dinledik ve sırada Cebel Folklor Grubu var. Kızılcıklar oldu mu? Derelere de oldu mu? Yolladığım çoraplar ayağına oldu mu? Mendili eline, mendil verdim yarine. Kara kına yollamış yar benim elime. Türküsüyle karşımızdalar.

Cebel folklor grubunun Kızılcıklar Oldu Mu türküsüyle dinledik. Yine hareketli bir türküyle devam ediyoruz. Düğün dernek kurulur, akan sular durulur. Gelinin şerefine çifte davul vurulur. Damadın şerefine çifte davul vurulur diyecek Adem Bayraktar. Hadi dinleyelim ve neşelenelim.

Adem Bayraktar'ı düğün türküsüyle dinledik ve böylece bu sabahki konserimizin sonuna geldik bile. Türkü dinletimiz Gülizar Çakır ile sona erecek ve ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama diyecek. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 2 Temmuz 2020.

26 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Şevke Çakır'ın sunduğu Perşembe Ekspres programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. NATO'nun Avrupa'daki Müttefik Kuvvetler Yüksek Başkomutanı General Alexis Grinkeviç, daha güçlü Bulgaristan, Avrupa ve NATO'yu da güçlendirir görüşünü paylaştı. Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'den ortak adım. Karadeniz'de kritik altyapı koruması güçlenecek. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Gılıp Donef ile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Natalya Efremova, annelik politikalarındaki değişiklik taleplerini ebeveynlerle görüştü. 2026'da ortalama emekli maaşı 543,46 avro olacak. Bulgaristan'ı seçiyorum programı yurda dönenlere yeni hayat fırsatı sunuyor. Şimdi haberlerin detayları. NATO'nun Avrupa'daki Müttefik Kuvvetler Yüksek Başkomutanı General Alexis Grinkeviç, Savunma Şefi Amiral Emil Eftimov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından güçlü bir Bulgaristan'ın güçlü bir Avrupa'ya, güçlü bir Avrupa'nın da güçlü bir NATO'ya katkıda bulunduğunu vurguladı. General Grinkeviç, NATO'nun kolektif güvenliğinin maliyetsiz olmadığına dikkat çekerek Bulgaristan'ın bu sorumluluğun bilincinde olduğunu ve geçen yıl Lahey'de verilen taahhütleri yerine getirdiğini açıkladı. NATO'nun Avrupa'daki Müttefik Kuvvetler Yüksek Başkomutanı, ülkenin savunma harcamalarında gayri safi yurt içi hasılanın %2'si hedefini aştığını belirterek Bulgaristan'ın 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine ulaşma yolunda ilerlediğini kaydetti. General Alexis Grinkeviç, silahlı kuvvetlerin modernizasyonu kapsamında önemli bir adım olarak 8 F-16 uçağının ilk teslimatını aldınız. Bunun yanı sıra 183 Stryker aracının ilk sevkiyatları da ulaşıyor ve bu savunma kabiliyetlerini güçlendiriyor ifadelerini kullandı. Amiral Emil Eftimov ise General Grinkeviç'in ziyaretinin NATO'nun Karadeniz bölgesinin güvenliğine verdiği önemin ve Bulgaristan'ın ittifak içindeki güvenilir müttefik rolünün bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Bulgaristan, Romanya ve Türkiye, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Grubu misyonunu kritik su altı altyapısının korunmasını da kapsayacak şekilde genişletecek. Hükümet, 3 ülke arasında imzalanan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Grubu mutabakat muhtırasında yapılan değişiklikleri onayladı. Düzenlemeye göre operasyon bölgesinde gözetleme ve keşif faaliyetleri yürütülerek 3 ülkenin ulusal güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını etkileyebilecek kritik altyapıya yönelik kasıtlı saldırıların önlenmesi hedefleniyor. Karadeniz'de seyri sefer güvenliğini sağlamak ve mayın tehdidine karşı etkin mücadele yürütmek amacıyla 2024 yılının başında kurulan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Grubu, yürüttüğü faaliyetlerle bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine ve NATO'nun doğu kanadının desteklenmesine önemli katkı sağlıyor. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Gılıp Donef ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Natalya Efremova, ülke genelinde birçok şehirde düzenlenen protestolarla eş zamanlı olarak Majki za dostojno majčinstvo adlı sivil girişimin temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmenin ana konuları anneliğe daha iyi destek sağlanması, çalışan ebeveynler için vergi indirimleri ve demografik krize karşı önlemler oldu. Girişim, yaşam maliyetlerindeki artışa rağmen desteklerin yetersiz kaldığını belirterek annelik yardımlarının artırılması ve ikinci yıl ödemelerinin güncellenmesi talebini yineledi. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı, devlet yardımıyla çocuk bakıcısı tutmayı destekleyen ve ebeveynlerin işe dönüşünü kolaylaştıran İstihdamdaki Ebeveynler adlı Avrupa programı hakkında bilgi verdi. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı ise araştırmalara göre doğum oranını artırmak için sadece mali

Bakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı ise araştırmalara göre doğum oranını artırmak için sadece mali teşviklerin belirleyici olmadığını ve çocuk yetiştirme koşulları konusunda uzun vadeli politikalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bu yıl ortalama emekli maaşının hükümet tarafından onaylanan 2026 Sosyal Güvenlik Devlet Bütçesi kanun tasarısı kapsamında 543,46 avroya ulaşması öngörülüyor. Tasarıya göre emekli aylıklarında %4,5 oranında reel artış beklenirken 2026 yılı için uyumlu tüketici fiyat endeksine göre ortalama yıllık enflasyonun %4,3 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 1 Temmuz 2026'dan itibaren 2025 yılı sonuna kadar bağlanan tüm emekli maaşlarının İsviçre kuralı kapsamında %7,8 oranında artırılması planlanıyor. Aynı tarihte tam sigortalılık süresine sahip yaşlılık emekli maaşının asgari tutarının 322,37 avrodan 347,51 avroya yükselmesi sosyal yaşlılık emekli maaşı ile buna bağlı emekli aylıkları ve ek ödemelerin de aynı oranda artırılması öngörülüyor. Bir kişinin aylık olarak alabileceği bir veya birden fazla emekli maaşının azami tutarı 2025 yılı seviyesinde korunacak ve 1738,40 avro olarak uygulanmaya devam edecek. Benere muhabiri Svetlana Stoyanova'nın aktardığı üzere Bulgaristan'ı seçiyorum programı kapsamında yurt dışından dönen yaklaşık 1170 Bulgaristan vatandaşı aileleriyle birlikte daha küçük ve sakin yerleşim yerlerinde yeni bir yaşam kurma imkanı bulacak. Daha önce yaklaşık 2000 kişinin Bulgaristan'da iş bulmasına katkı sağlayan programın ikinci aşaması için 15 milyon avroluk bütçe ayrıldı. Nüfusu 50 binin altında olan belediyelerde çalışmak veya kendi işini kurmak isteyenleri desteklemeyi amaçlayan program, aynı zamanda personel bulmakta güçlük çeken işverenlere de destek sağlayacak. Program kapsamında yeni bir yerleşim yerine taşınanlara ev eşyalarının nakliyesi için 480 avroya kadar tek seferlik hibe sağlanacak. Bunun yanı sıra kira ve diğer temel yaşam giderlerini karşılamak amacıyla bir yıl boyunca aylık 207 avroya kadar destek verilecek. Çalışma yerinin ikamet edilen yerleşim

0: Kjo në kamion trafivar. Romania, Yunanistan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan ile olan tüm sınır kapıları ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 98 yangın söndürüldü. Yangınlarda can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri 23'ü maddi hasarla sonuçlanan 321 ihbara müdahale etti. Toplam 214 kurtarma ve yardım operasyonu düzenlenirken 9 vaka trafik kazalarına ilişkin oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 21 ciddi trafik kazasında 2 kişi canından oldu, 22 kişi yaralandı. Yılın başından bu yana yaşanan trafik kazalarında 221 kişi hayatını yitirdi, 3781 kişi ise yaralandı. Hava durumu. Cuma günü ülke genelinde bulutlu, kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışlı hava etkili olacak. Dolu yağışı ihtimali oluşacak. Batı, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 26 ila 32 derece arasında değişirken başkent Sofya'da 26 derece olacak. Dağlarda kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışlı hava hakim olacak. Batı, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 21, 2000 metrelerde 14 derece olacak. Karadeniz bölgesinde de hava bulutlu ve gök gürültülü yağmur yağışlı olacak. En yüksek hava sıcaklığı 27 ile 30 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 24-26 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Perşembe Ekspres.
2: Perşembe Ekspres.
3: Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Dün Sofya'da meydana gelen büyük yaz fırtınasının ardından bugün Perşembe Ekspres programında sizleri sevgi ve saygıyla ağırlıyoruz. Teknik yapımda arkadaşımız Bilana Harizanova, ekip arkadaşım Bedri Halis, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız. Değerli dinleyiciler, Ardino'ya yakın Beli Tebrizi mevkiinde düzenlenen astronomi okulu kampı her yıl yaz mevsiminde yıldızlı gökyüzü meraklılarını bir araya getiriyor. Kampa öğrenciler, genç bilim insanları ve gökbilimi heveslileri katılıyor. Benere Kırcali muhabiri Vali Apostolova'ya konuşan kamp yöneticisi Agop Uzunbohosyan, astronomi okulunda yapılan çalışmaları ve bu yılki yenilikleri anlattı. Bu ilginç röportajı birazdan dikkatinize sunacağız ama şimdi Tarkan, ay desin.

0: Değerli dinleyiciler, Arduino'ya yakın Belite Brezi mevkiinde düzenlenen astronomi okulu kampı her yıl yaz mevsiminde yıldızlı gökyüzü meraklılarını bir araya getiriyor. Bazıları etkinliğe çocukluk yaşlarında katılmaya başlayıp şimdi grup yöneticiliği yapıyor. Astronomi okulu bu yıl bir ay erken başlayacak. Bunun nedeni çoğu araştırmacının 12 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan tam güneş tutulmasını izlemek için İspanya'ya gidecek olmalarıdır. Ayın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle gündüz vakti kısa süreli bir karanlık yaratacak olan güneş tutulması Avrupa'da özellikle İspanya ana karasından tam olarak izlenebilecek. Bu dua olayı 21. yüzyılın en çarpıcı gökyüzü olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Belite Brezi Astronomi Okulu'na 12 şehirden 56 öğrenci katılacak. Ayrıca üniversite ve doktora öğrencileri de olacak. Etkinliğin yöneticisi Agop Uzunbohusyan, Benere Kırcali muhabiri Vala Apostolova'ya konuşurken çalışmaların 3 etapta yapılacağını belirtti.
1: Първата стъпка ще бъде истинската школа през юли месец, която ще бъде с продължителност 15 дни. Организирана аматьорна експедиция.
0: İlk adım Temmuz ayında 15 gün sürecek olan eğitim çalışmaları olacak. Ayrıca bir yıldız kayması izleme etkinliğimiz olacak. Çünkü yeni ay tam da Perseidler meteor yağmurunun en yoğun olduğu döneme denk geliyor ve bu fırsatı kaçıramayız. Üçüncü adım da Ekim ayının sonunda birkaç gün süren sonbahar toplantımızdır dedi. Astronomi kampı yöneticisi bu yıl bir yeniliğin olacağını da anlattı.
1: Ние обикновено наблюдаваме небето в пет очи. Това са ултравиолет, видими лъчи, които всички сме.
0: Biz genellikle beş gözle gökyüzü gözlemi yaparız. Bunlar ultraviyole ışınlar, hepimizin gökkuşağını izlerken görmüş olduğumuz görünür ışınlar ve kızılötesi ışınlardır. Bu yıl onlara radyo gözlemle ilgili bir göz daha ekleyeceğiz dedi. Sevgili dinleyiciler, bu yıl yapılacak gözlem çalışmalarının en heyecan verici bölümü olan radyo gözlemi, güneşle ilgili çok daha derin bilgiler verebilir.
1: Обсерваторията в Кърджали разполага с уникален уред, който може да наблюдава Слънцето само в една линия.

0: Kırcalı Gözlem Evi'nde bulunan bir teleskop sayesinde güneşi en parlak ışık saçtığı tek bir çizgide gözlemlemek ve yüzeyinde meydana gelen patlamalar ve ani olayları net bir şekilde görmek mümkün. Farklı gök cisimleri yüzeylerinde gerçekleşen süreçlere bağlı olarak elektromanyetik spektrum farklı bölgelerinde ışını yayar. Eğer biz gözlerimizle güneşin görünür ışınları değil de radyo göğünü görebilseydik, güneş çok zayıf radyo ışınımı yayan cılız bir yıldızcık olurdu. Aynı zamanda süpernova kalıntısı olan Kasiopeya A adlı cisim gökyüzünde bizim güneşi algıladığımız şekilde son derece parlak ışık saçacaktı diye anlattı. Ardino'ya yakın astronomi okulu birçok genç araştırmacıyı yetiştirmiştir. Onlardan biri olan Lubomir radyomuza şöyle konuştu.
1: Различни школи като тази по астрономия, която се предлага тук Белите Брези, има телескопи, които обучават ученици с телескоп, когато се погледне.
0: Diğer astronomi okullarında olduğu gibi Belite Brezi mevkiindeki kampta da teleskoplar aracılığıyla öğrencilere eğitim verilmektedir. Teleskopla gözlem yaptığımız zaman gökyüzünü çok daha derinlemesine görebilir, farklı galaksiler, bulut suları, yıldız kümeleri ve yıldızlardaki değişiklikleri izleyebiliriz diye belirtti Lubomir. Lubomir, değerli dinleyiciler, bundan 2 yıl önce Perseidler yağmurunun pik yaptığı dönemde radyomuza konuşurken, bir dakika içinde gökyüzünde aynı zamanda 60'tan fazla kayan yıldızı gözlemek mümkün olduğunu söylemişti. Genç bilim insanı Stefan ise astronomi tutkunu olduğu için her yıl Arduino'ya yakın okula katıldığını paylaştı.
1: За мен астрономията е интересна, защото намирам, може би, някаква откривателска нотка вътре в нея. Вече след като са минали всичките географски
0: цели. Астрономиле ilgilenmemin sebebi sanırım keşif yapma imkanını sunmasıdır. Yeryüzünde tüm coğrafi keşifler yapıldı. Keşfedilecek bir şey kalmadı. Fakat uzayda hala keşfedilmemiş, araştırılmamış olan bunca çok şey var ki heyecan duymamak elde değil. İnsan hayatı boyunca uğraşsa da daha 1000 kere yaşasa bile yapacak işi olacak diye belirtti. Astronomi ile sırf hobi olarak ilgilenen çok sayıda gönüllü katılımcı da var. Penko Yordanov çocukluğundan bu yana gök bilimine merak sardığını paylaştı.
1: Като деца сме посещавали астрономическите обсерватории, така е останало в нас мерака и ентусиазма.
0: Çocukken astronomik gözlem evlerini ziyaret ederdik. İçimizdeki merak ve heves böyle doğdu. Giderlerimizi kendimiz karşılıyoruz. Bizim için bu hem hobi hem bir nevi tatil oluyor. Ardino'ya yakın astronomi okuluna milli fizik takımından ünlü isimler de katılacak değerli dinleyiciler. Okul yöneticisi Agop Uzunbohosyan, onların uluslararası olimpiyat için gittikleri Kolombiya'dan geleceklerini belirtti. Öğrencimiz gelecek. Gotse Delchev'den Ivan Popov, Burgaz'dan Miroslav ve Bulgaristan'da bilinen bir isim olan Svetlu Arabov uçaktan inip doğrudan okulumuza gelecekler. Değerli dinleyiciler, Agop Uzunbohosyan, sarf ettikleri gayretle bütün ülkeden öğrencilere motivasyon ve azim kazandırılmasını amaçladıklarını belirtirken, bunun çabalanmaya değer bir hedef olduğunu öne sürdü. Ardino'ya yakın astronomi yaz okulu 10 Temmuz'da başlayacak.

0: Değerli dinleyiciler, canlı yayınımız devam ediyor. Telefonlarımızı birazdan açıyoruz. takiş@benere.bg elektronik postamız sizin için açık. Ayrıca Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümüne mesajınızı gönderebilirsiniz ve Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden tekrar oradan da bize ulaşabilirsiniz. Bir de tabii ki telefonlarımız var. Bir değil, tam iki telefonumuz var. Benere'nin 13. stüdyosunda her gün olduğu gibi saat 13.30 civarında sizler için açıyoruz. 02 963 06 75 ikinci telefonumuz 02 933 63 18 tekrarlıyoruz, bu telefonlarımız sadece saat 14'e kadar açıktır efendim, bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet, mesajlarımız var. Sizden gelen telefonları da bekliyoruz. Değerli dinleyiciler, telefonlara geçmeden, mesajlara geçmeden önce duyurumuz var. Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu'nun eski çalışanlarından ve eski şefi Ahmet Ali 30 Haziran 2007 yılında aramızdan ayrıldı. Kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anarken arşivimizden bir programı yarın sabah acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programında sunacağız ve en önemlisi onun

Programında Plovdiv Mustafa Kemal Atatürk 2003 Halk Kültür Evi Başkanı Serdar Çalışkan'ı ve Türkçe öğretmeni Kadri Dumba'yı konuk etmiştik. Ve kendileri iki pırıl pırıl gencimizi bu haftaki cumartesi günü saat 13'te yayınlanan gençlik programımızda bir kez daha konuk ediyoruz. Bir kez daha anlattıklarını, faaliyetlerine efendim yer veriyoruz. Ayrıca hafta başından itibaren bizler ülkemizde başlayan tahıl hasadını konuşuyoruz. Yapılan çalışmalar ve bütün üreticilerin de belirttiği gibi bu yıl bereketli bir hasat bekleniyor. Umarız yağan yağmurlar hasadı etkilemez derken aynı konuları bizler hasat konusunu pazar akşamı efendim

0: diğer yeni şarkılar dediğimiz ve Bulgaristan Radyosu'nun son dönemlerinde 1984 öncesi stüdyoya girip yeni, yani o döneme, sosyalizm, komünizme ait şarkılar kayıt yapılmış. İşte o bazılarını bizler efendim programımıza taşıdık, sizlerle beraber dinleyeceğiz diyerek bizi dinlemeye devam edin diyoruz ve şimdi sıradaki mesajlara bir göz atıyoruz. Bizi geçen de Kıymet Ahmedova bize mesaj gönderdi. Şöyle demiş: ben mesaj Bulgarca olduğu için hemen Türkçe'ye tercüme etmeye çalışacağım. Merhabalar, 5 Temmuz Pazar günü Sibel Mustafa Raşidova'yı selamlamak istiyoruz. O bizim gelinimiz. Onun doğum günü var. Kendisine saygıdan ve bize gösterdiği sevgiden dolayı ona teşekkür ediyoruz. Kendisi muhteşem bir eş ve bir annedir. Çestit rujdenden na naše momiče, yani kızımız doğum günün kutlu olsun diyerek buradan ben tercüme etmek istiyorum. Sağlık, mutluluk diliyoruz kendisine. Muhteşem ailesiyle birlikte seni çok seviyoruz. Ve kimler selamlamış? Kıymet, Metin ve Ava Nine diyerek bizler Sibel Mustafa Raşidova'ya nice güzel yaşlar diliyoruz. Biliyorsunuz pazar günü saat 13'te efendim bizim çocuk programımızı, çocuklarımız programını hazırlayıp sunan sevgili Sibel arkadaşımızın pazar günü kutlayacağı ailesiyle birlikte doğum gününü şimdiden kutluyoruz dedik. Ve hep beraber ilk telefonumuzu açıyoruz. Alo, buyurun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Buyurun.
1: Şu benim kıymetli.

0: Mutluluk ve huzur dolu günler diliyoruz. Kızınız Melek Mere'de ve torununuz da Türkiye'ye varmadan önce ailenizde güzel dileklerimizi iletelim. Olur mu Zülfiye Hanım?
1: Olur olur ama heyecan yaptım canım.
0: Yok yok, heyecana gerek yok efendim. Sade bir torununuzun ismini de alalım ve tamamdır, mesaj tam oluyor.
1: Torunumun ismi de Cansu.
0: Ha, ne güzel ismi varmış. Hem kızınız Melekber, hem torununuz Cansu.

0: Bey Yusuf'u Sofya Radyosu aracılığıyla sesimi sana ulaştırmak istedim. Ay ne kadar güzel bir mesaj. Yani bütün eşler kıskandı şu anda. Yeni yaşın sana senin gibi güzel bir ömür getirsin. İyi ki doğdun, iyi ki benimlesin. Hayat yolunu seninle yürümek en güzel şey. Doğum günün kutlu olsun. Radyodan sana gelen bu mesaj kalbimin sana olan sonsuz sevginin küçük bir yankısıdır. Seni çok seviyorum. Vallahi tam bir şiir gibi yazmış Tahsin Bey. Ne kadar güzel yazmış. Sıradaki türküyle selamlamanızı rica ederim. Doğum gününü kutlayan, seni çok seven oğlumuz Dinçer, gelinimiz Nurten, kızımız Seyde, sevgili torunlarımız Nelin, Nesil ve komşu kardeşlerimiz Gülşen, Bilgin, eşi Hicran. İyi ki varsınız, sizler bizim gururumuzsunuz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizler bizim var olduğumuzu hissettiriyorsunuz. Yayınlarınızı daimi başarılarını diliyoruz, selamlarımızı iletiyoruz demiş Tahsin Yusuf. Gerçekten Asibe Hanım çok şanslı, çok mutlusunuz. Nice güzel yaşlarınız olsun güzel ailenizle birlikte ve Tahsin Yusuf'un eline, ağzına, diline sağlık diyoruz ve telefonumuzda bekleyenimiz varmış. Alo, buyurun.
1: Ben Kızılkaya'dan, Jufkova'dan, Fatma anne gene.
0: Buyurun Fatma anne.
1: Torunumu, Tayfun'u, torunum, kızım İte, onları selamlıyorum. 28 yaşlarına giriyorlar. Selamlayana ben Fatma anne gene. Torunlar çok oldu verince selamlamak çok oluyor. damadın babası Tuncer, nesi Gülcan, annesi Nesibe, ben babası İbrahim, amcası Reşit, ninesi Sirika, kardeşi Selen, Gülade selamlıyorum. Akşama Sümen'de kutlayacağız. Akşama yeniden tekrar.
0: Tamam Fatma anne, aile böyle büyük olunca isimler de böyle liste uzadıkça uzuyor. Bugün yani şu anda Fatma anne mesaj iletti. Akşama bütün aile Şumen'de bir araya gelecekmiş. Nice güzler kutlamalar diyoruz. Ceylan Ahmedova akşam yazmış bize akşam yayınımız sırasında. İyi akşamlar, iyi programlar sizlere. Ben Ceylan Cemalova Ahmedova. Şu an ben Belçika'dan yazıyorum. Burada çalışıyorum. Benim kızım Neslihan Mehmedova Durmuşaliyeva yarın doğum günü var. O da Hollanda'da çalışıyor. Onu çok seviyorum. Allah ona sağlık.

0: yıldızların altında dedi Ahmet Tütüncü. Hemen telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun.
1: İyi günler Şevki Hanım.
0: İyi günler efendim.
1: Ben ismim Melika Galarak. Bulgaristan'ın İsperih kasabasının Peçense köyünden arıyorum.
0: Evet.
1: Gelinim Semra, avukat Sofya Barko'da oturan. Onun doğum günü var. Onun doğum günü kutluyorum. Buradan sağlık, sıhhat diliyorum. Allah başarılar devamını getirsin. Torunuma da tabii ki aynısını. Bir tane torunum var Antalya'da oturan. Oğlumun kızı var. 5 yaşında dolduruyor şimdi. Ela. Onun doğum gününü kutluyorum. Onlara başarılar diliyorum. Sağlık diliyorum. Allah ailelerine huzur, mutluluk versin.
0: Amin Melika Hanım. Teşekkür ederiz. Hem Sofya'ya geline hem de Antalya'daki küçük torununuza, oradaki ailesine de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ve Peçenitsa'ya da tabii ki selamlarımız olsun efendim.
1: Teşekkür ederim. Size de iyi günler. Önümüzdeki şarkı da onlara armağan olsun.
0: Önümüzde türkü onlara gelecek. Çok evet. Güzel bir türkümüz var Melika Hanım. Çok teşekkür ederiz. Yani böyle avukat gelinin avukat kaynası olur bence. Böyle duyduğunuz gibi Melika Hanım da hiç böyle sesiyle tabii ki Peçenitsa'nın avukatı da olabilir dedim ben. Sacide Mehmedova yazdı. Merhaba Şevki Hanım, Sibel Hanım'ın doğum gününü ben de kutluyorum. Sibel Hanım'ın pazar günü öğle yayınında yaptığı, anlattığı masallar beni çocukluğuma, sonra kendi çocuklarıma uykudan önce anlattığım masalları hatırlatıyor. Sibel kızımız o masalları anlatırken adeta o anı yaşatıyor.

0: Sibel Hanım, ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık. Şimdi doğum günü de kutlu ve mutlu olsun. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllara Allah ne muradı versin, varsa versin demiş. Sıradaki türkü Sibel Hanım'a gelsin demiş. Biraz önce Kıymet Ahmedova mesajında yazmamıştı ama kaynanamız Popo'dan yazdı. Gelinimiz Sibel ise biraz önce Melike Hanım'ın gelini gibi Sofya'da oturuyor. Bizler de selamları iletiyoruz. Mehmet Davut bize bir balya, yani saman balyasını yapıldığı bir fotoğraf göndermiş. Altına şunu yazmış: hepinize güzel Cebel'den sımsıcak selamlar, sağlık ve senlikler diliyorum. Evet, bugünlerde havalar çok sıcak, çok şükür. Yüce Allah bizlere ne gerekiyorsa onu gönderiyor. Yağmurlar ne kadar rahmetse sıcaklar da bir o kadar bereket. Şimdi orak ve harman zamanı. Tahıllar ve samanların kurumaları gerekiyor. Bir sözle tarlalarda ekmeğimiz pişiyor. Çok şükür Rabbime demiş. Ve sizden bir ricam var. Cebelli kız türküsüyle selamlarsanız çok sevinirim. Sizlere iyi günler ve güzel yayınlar dileyerek Cebel'den sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum diye yazmış. Şimdi bize Şenol Fatoş, yani Fatoş arkadaşımız yazdı. Merhaba Sofya Radyo sunucuları. Ben Pravdalı Fatoş Şenol. Bugün benim biricik işçimin Gülferan'ın doğum günü var. Onu biricik işçim derken, yani çok sevdiğim Gülferan. Çünkü onun işçileri, başka işçileri de var biliyorsunuz. Ona sağlık, sağlamlık ve başhoşluğu dilerim. Güzel yılları olsun hep bizimle, tütünlükte beraber çalışsın demiş ve tütünlükten böyle bütün hanımların fotoğraflarını göndermiş. Gördüğüm kadarıyla yağmurlardan sonra tütünler tam 2 metreye ulaşmış. İnanılması zor diyoruz. Hemen telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun.
1: İyi yayınlar Şevkiye.
0: Buyurun efendim.
1: Ben Payısova'dan Merviye abla.
0: Buyurun.
1: Dün öyle bir sevinç içinde kaldım. Mazif teyze neden beni aklına getirip de selamladı? O kadar gururlandığım, bir kanatlarım olsaydı uçup da yanına varacaktım onu. O kadar sevinçlendim demek. Benden de ona bugün çok selam olsun Maziz ablaya.
0: Olsun efendim. Bizim zaten görevimiz sevgili, saygı ve selamları iletmek. Ya. Telefonlarda var ama böyle radyodan insan sesini, insan ismini duyunca ya, bir doğru. Başka oluyor değil mi?
1: Doğru. Eşime de çok selam olsun. O da sesli yetti, o da beni aramadı eşim diye. Niyazi.
0: Ha, Niyazi Bey de, Niyazi Bey de dinliyorsa kulağı yani bizde olsun efendim. İyi ki Niyazi Beyler de var. İyi ki böyle eşlerimiz ya, var Mürviye
1: olsunlar,
0: Hanım.
1: Sağ olsunlar.
0: Evet, teşekkür ederiz.
1: Hepinize özlemiş. Çok çok selam ederim hepinize, bütün ekibinize. Seviyorum
0: teşekkür sizi. Ederiz Mürviye Hanım. Biz de sizi çok seviyoruz. Güzel Payısevu köyüne selamlarımızı iletiyoruz ve Ömer'in mesajı, hafta başı bayağı uzun bir mesaj göndermişti. Akşam yine uzun bir mesaj yazmış, böyle zahmet etmiş. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun demiş. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Staroselişte'den Ömer Gafur. Bugün ilk olarak ailem için selam göndereceğim. Babamın ismi Gafur, annemin ismi Mürver, kardeşim Bülent ve ablam Zeliha. Ayrıca babaannem Zeliha Ahmet, babaannem Zeliha, Ahmet amcam, Nurşen yengem, Aykut ile Sezer kuzenlerime gelsin sıradaki türkü. Amcam ile Gülşen yengemi de listeye koyuyorum ve bitkide de sonunda da anlamına geliyor. Bu kelimeyi çoktan duymamıştım. Vazo'dan Sali Belber'i de selamlıyorum diye yazmış Ömer. Bizler de buradan selamları iletiyoruz efendim. Elis Ceylan'ın mesajı var. Merhaba, doğum günü kutlamak istiyoruz. İki defa akşam ve gece yarısı yollamış mesajı, ulaştı bize efendim. Elis Ceyhan, affedersiniz. Targoviç'tenin Probuda Karakaşlı köyünden Ahmet Belia Turçin. Acaba Çerniye Turçin'de var mı köyde? Çok ilginç bir soyadı doğrusu. 77 yaşı kutlu olsun ve eşi Emine'ye selamlar. Belçika'dan kızı Sevginar, damat Ceyhan, oğlu Aydın, gelini Vediha ve torunları Seyhan, Elis, Ahmet ve Ayhan. Küçük gelinleri Hülya ve Eda ve en küçük torunları Alisa. Sağlık, sağlamlık, uzun ömürler dileriz ve bahçelerde börülce türküsünü istemiş. Hazırladık Emine Enveroğlu'dan, inşallah zamanımız kalır efendim. Hadi bir mesaj daha okuyalım ve hemen Cebelli Kız'ı dinleteceğiz. Dilek Fevzi

Merhabalar sevgili radyo çalışanları, sizleriniz aracılığıyla dedemin doğum gününü kutlamak istiyorum. Hayatımıza kattığı sevgi ve emek için teşekkür ederiz. İyi ki varsın dedeciğim. 79. yaşın kutlu olsun. Kaulinovo'dan Çeşmeci Fahreddin'e sevgiler torunları ve kızlarından. Kısa, net ve öz ve çok sevgi, çok güzelliklerle dolu bir mesaj. Dilek Fevzi'yi kutluyorum ve hemen Cebelli Kız türküsünü Cebel Folklor grubundan dinletiyoruz.

sevgili dinleyiciler, Cebel Folklor Grubu'nun bu güzel türküsünü, Cebelli Kız Türküsünü dinlerken bizi Kırcalı'nın Neofit Bozveliyu köyünden Halil Bekir abimiz aradı ve bize hatırlattı. Aslında unutmamamız gerekiyordu. Mumçılgırat'tan ressam, yani bizim büyük dostumuz, büyük insan, büyük insan derken büyük harfle yazılan büyük insan Kamber Kamber'in bugün doğum günü varmış. Kamber Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Nice güzel resimler, nice güzel insanlar. Yani her zaman böyle görüştüğümüzde radyo hakkında paylaştığınız fikirleriniz bizim için çok çok çok değerlidir. Ve iyi ki varsınız diyerek doğum gününüzü bizler

Efendim kutluyoruz ve sırada güzel türkümüzü özellikle sizin için seçtik. Cemil Şaban söyleyecek, güzel gözlü Esmer diyecek ve Rodoplara göndereceğiz. Bakalım kiminle birlikte. Vesile Fehim yazdı, bütün arkadaşlarını selamladı. İsimleri saymamıza gerek yok, zaten Nebahat ablamız pazartesi günü hepsini saymıştı. Ama çok değerli bir bilgi paylaştı. Çok bulutlandı bizim burada, gögürü kültürü var, çok fena karardı demiş. Hayırlısı efendim, akşam biliyorsunuz Sofya'yı çok çok böyle fırtına vurdu, dolu yağdı, ağaçlar kırıldı, arabaların üzerine düştü. Ne mutlu ki can kaybı yaşanmadı, ama bugün gerçekten Sofya'nın sokakları böyle sanki Amerika'daki tornado gibi geçmiş, andırıyordu en azından. Emzade Mustafa'nın mesajını da okumadan geçemeyeceğim. Merhaba, ben Emzade. İsperik Sancağı Dragumaş Köyü'nden. Bugün eşimi selamlamak istiyorum. İsmi Vedat. 60 yaşında oluyor. Ayın 4'ünde cumartesi günü. Doğum günü kutlu olsun diyorum. Selamlayanlar: oğlu Erkan, kızı Erten, damadı Burhan, torunları Tugay ve Koray. Doğum günü kutlu olsun. Allah ona uzun ömür versin, sağlık, huzur versin demiş ve Allah onu başımızdan eksik etmesin. Onu çok seviyoruz. Sıradaki türküyle selamlarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Sizi her gün dinliyoruz. İyi ki varsın, iyi yayınlar demiş Emzade Mustafa. Hatırlatıyorum, eşi Vedat'la birlikte büyük keçi sürüleri var Dragumaş Köyü yakınlarında. Eski fotoğraflardan da gördüğüm kadarıyla bugün böyle yıldızların altında Dede Ahmet Tütüncü ve hep böyle güzel romantik anlar yaşadık. Emzade Mustafa eşi Vedat'a güzel mesaj yazdı ve Bojan Köyü'nden ise Tahsin Yusuf eşi Abibe Hanım'dı değil mi? Buradan eğer Asibe'ye de birbirinden güzel sözler söylemişti. Hadi bu son türkümüzde onlara gitsin efendim. Böylece canlı yayınımız son buluyor. Hoşça kalın efendim.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamla bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Perşembe Ekspres programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız.
2: Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. NATO'nun Avrupa'daki Müttefik Kuvvetler Yüksek Başkomutanı General Alexis Grinkevich, daha güçlü Bulgaristan, Avrupa ve NATO'yu da güçlendirir görüşünü paylaştı. Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'den ortak adım. Karadeniz'de kritik altyapı koruması güçlenecek. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Galip Donef ile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Natalia Efremova, annelik politikalarındaki değişiklik taleplerini ebeveynlerle görüştü. 2026'da ortalama emekli maaşı 543,46 avro olacak. Bulgaristan'ı seçiyorum programı yurda dönenlere yeni hayat fırsatı sunuyor. Şimdi haberlerin detayları. NATO'nun Avrupa'daki Müttefik Kuvvetler Yüksek Başkomutanı General Alexis Grinkevich, Savunma Şefi Amiral Emil Eftimov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından güçlü bir Bulgaristan'ın güçlü bir Avrupa'ya, güçlü bir Avrupa'nın da güçlü bir NATO'ya katkıda bulunduğunu vurguladı. General Grinkevich, NATO'nun kolektif güvenliğinin maliyetsiz olmadığına dikkat çekerek Bulgaristan'ın bu sorumluluğun bilincinde olduğunu ve geçen yıl Lahey'de verilen taahhütleri yerine getirdiğini açıkladı. NATO'nun Avrupa'daki Müttefik Kuvvetler Yüksek Başkomutanı, ülkenin savunma harcamalarında gayri safi yurt içi hasılanın %2'si hedefini aştığını belirterek

Bulgaristan'ın 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine ulaşma yolunda ilerlediğini kaydetti. General Alexis Grinkeviç, silahlı kuvvetlerin modernizasyonu kapsamında önemli bir adım olarak 8 F-16 uçağının ilk teslimatını aldınız. Bunun yanı sıra 183 Stryker aracının ilk sevkiyatları da ulaşıyor ve bu savunma kabiliyetlerini güçlendiriyor ifadelerini kullandı. Amiral Emil Eftimov ise General Grinkeviç'in ziyaretinin NATO'nun Karadeniz bölgesinin güvenliğine verdiği önemin ve Bulgaristan'ın ittifak içindeki güvenilir müttefik rolünün bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Bulgaristan, Romanya ve Türkiye Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Grubu misyonunu kritik su altı altyapısının korunmasını da kapsayacak şekilde genişletecek. Hükümet, 3 ülke arasında imzalanan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Grubu mutabakat muhtırasında yapılan değişiklikleri onayladı. Düzenlemeye göre operasyon bölgesinde gözetleme ve keşif faaliyetleri yürütülerek 3 ülkenin ulusal güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını etkileyebilecek kritik altyapıya yönelik kasıtlı saldırıların önlenmesi hedefleniyor. Karadeniz'de seyri sefer güvenliğini sağlamak ve mayın tehdidine karşı etkin mücadele yürütmek amacıyla 2024 yılının başında kurulan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Grubu, yürüttüğü faaliyetlerle bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine ve NATO'nun doğu kanadının desteklenmesine önemli katkı sağlıyor. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Galip Donev ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Natalia Efremova, ülke genelinde birçok şehirde düzenlenen protestolarla eş zamanlı olarak Majki za dostojno majčinstvo adlı sivil girişimin temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmenin ana konuları anneliğe daha iyi destek sağlanması, çalışan ebeveynler için vergi indirimleri ve demografik krize karşı önlemler oldu. Girişim, yaşam maliyetlerindeki artışa rağmen desteklerin yetersiz kaldığını belirterek annelik yardımlarının artırılması ve ikinci yıl ödemelerinin güncellenmesi talebini yineledi. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı, devlet yardımıyla çocuk bakıcısı tutmayı destekleyen ve ebeveynlerin işe dönüşünü kolaylaştıran İstihdamdaki Ebeveynler adlı Avrupa programı hakkında bilgi verdi. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı ise araştırmalara göre doğum oranını artırmak için sadece mali teşviklerin belirleyici olmadığını ve çocuk yetiştirme koşulları konusunda uzun vadeli politikalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bu yıl ortalama emekli maaşının hükümet tarafından onaylanan 2026 Sosyal Güvenlik Devlet Bütçesi kanun tasarısı kapsamında 543,46 avroya ulaşması öngörülüyor. Tasarıya göre emekli aylıklarında %4,5 oranında reel artış beklenirken 2026 yılı için uyumlu tüketici fiyat endeksine göre ortalama yıllık enflasyonun %4,3 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 1 Temmuz 2026'dan itibaren 2025 yılı sonuna kadar bağlanan tüm emekli maaşlarının İsviçre kuralı kapsamında %7,8 oranında artırılması planlanıyor. Aynı tarihte tam sigortalılık süresine sahip yaşlılık emekli maaşının asgari tutarının 322,37 avrodan 347,51 avroya yükselmesi, sosyal yaşlılık emekli maaşı ile buna bağlı emekli aylıkları ve ek ödemelerin de aynı oranda artırılması öngörülüyor. Bir kişinin aylık olarak alabileceği bir veya birden fazla emekli maaşının azami tutarı 2025 yılı seviyesinde korunacak ve 1738,40 avro olarak uygulanmaya devam edecek. Benere muhabiri Svetlana Stoyanova'nın aktardığı üzere Bulgaristan yerleşim yerlerinde yeni bir yaşam kurma imkanı bulacak. Daha önce yaklaşık 2000 kişinin Bulgaristan'da iş bulmasına katkı sağlayan programın ikinci aşaması için 15 milyon avroluk bütçe ayrıldı. Nüfusu 50 binin altında olan belediyelerde çalışmak veya kendi işini kurmak isteyenleri desteklemeyi amaçlayan program aynı zamanda

0: zamanda personel bulmakta güçlük çeken işverenlere de destek sağlayacak. Program kapsamında yeni bir kişiler için ek teşvikler de öngörülmekte. Programa başvurular Bulgaristan İstihdam Ajansı'nın internet sitesi as.government.bg üzerinden yapılacak. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiği üzere Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye istikametinde yoğun kamyon trafiği var. Romanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan ile olan tüm sınır kapıları ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 98 yangın söndürüldü. Yangınlarda can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri 23'ü maddi hasarla sonuçlanan 321 ihbara müdahale etti. Toplam 214 kurtarma ve yardım operasyonu düzenlenirken 9 vaka trafik kazalarına ilişkin oldu. 22 kişi yaralandı. Yılın başından bu yana yaşanan trafik kazalarında 221 kişi hayatını yitirdi, 3781 kişi ise yaralandı. Hava durumu. Cuma günü ülke genelinde bulutlu, kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışlı hava etkili olacak. Dolu yağışı ihtimali oluşacak. Batı, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 26 ila 32 derece arasında değişirken başkent Sofya'da 26 derece olacak. Dağlarda kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışlı hava hakim olacak. Batı, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 21, 2000 metrelerde 14 derece olacak. Karadeniz bölgesinde de hava bulutlu ve gök gürültülü yağmur yağışlı olacak. En yüksek hava sıcaklığı 27 ila 30 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 24-26 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
3: Değerli dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günü getirdikleri programıyla devam ediyoruz. Teknik yapımda arkadaşımız Milana Harizanova ile birlikte çalışıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu akşam Gornja Orehovica kasabasını ziyaret etmeye ne dersiniz? Evet, hep beraber bu kasabayı ziyaret edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin.

Sevgili dinleyiciler, Perşembe Ekspres programında Orta Çağ'dan günümüze güzel şehri Gornja Orehovica ile ilgili haberi Tanya Blagova aktaracak.

0: Değerli dinleyiciler, Gorna-Uryahovica eski payitaht Velikotırnuvo'ya 10 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen çoğu zaman turistlerin gözünden kaçan bir şehir. Koca dağın eteklerinde Yantra Nehri kıyısında yer alan şehir hem doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor hem zengin bir tarihe sahiptir. En meşhur tarihi yeri ise modern şehrin ortaya çıktığı Ryahovets Kalesi'dir. Gorna-Uryahovica Tarih Müzesi Müdürü Plamen Mademov, Bulgaristan Radyosu'na verdiği demeçte 10 yıldır arkeolojik araştırmalar yürütüyoruz ve ziyaretçilere aralarında eski payitaht Tırnuva ile ilgili olan ve 13. 14. yüzyıllara ait nekropoller dahil olmak üzere ilginç bulgularımızı sergiliyoruz. 1876 Nisan'a yaklanması sırasında Gorna-Uryahovica 1. İhtilal Bölgesi'nin gayri resmi başkentiydi ve bu bölgeden önemli şahsiyetler tarih sayfalarına adını yazdırmıştır. Daha fazlasını Plamen Mademov şöyle anlattı.
1: İmamı isključitelno zapazeni eksponati od tova vreme, osobeno Gorna-Uryahovskoto bojno znamje koje.
0: O dönemden kalma son derece iyi korunmuş nesneler sergiliyoruz. En kıymetli eşyalarımızdan biri şehrin kadın derneğindeki kızlar tarafından dikilen Gorna-Uryahovica savaş bayrağıdır. Bayrak Tırnovo'nun kurtuluşu sırasında General Gurko tarafından muhafaza edildi. Bu Şipka'daki çatışmalarda yer alan tek Bulgar bayrağı. Zira Samara bayrağının Bulgaristan'da dikilmediği bilinmektedir. Değerli dinleyiciler, Gorna-Uryahovica gastronomi severlerini cezbeden bir mutfak rotası olma potansiyeline sahip. Şehrin lezzet amblemi olan Gorna-Uryahovica sucuğu oldukça meşhur ve popüler bir lezzettir. Her yılın Mayıs ayının sonu ve Haziran ayının başında şehir zengin bir folklor programı, yemek yarışmaları ve tattırma etkinlikleriyle bu yöresel lezzete adanmış renkli bir festivale sahne olmaktadır. Tarih Müzesi Müdürü sözlerini şöyle sürdürdü.
1: To je prvi bulgarski kulinaren produkt koji to получи защитено географско указание в Европа през далечната
0: 2011 yılında Avrupa'da koruma altına alınan tecrübeli coğrafi işaret alan ilk Bulgar mutfak ürünü olan bu sucuk günümüze dek sadece Gorna-Uryahovica'da orijinal bir tarife göre üretilmekte. Festival şenlikleri 3 gün devam ediyor. Gorna-Uryahovica güveci ise şehrimizin diğer bir özel yemek çeşididir. Bir gece boyunca sebze ile sığır tendonlarının kısık ateşte pişirilmesi yoluyla hazırlanır. Sonuç muhteşemdir. Bu olağanüstü yemek Gorna-Uryahovica halkına ayrıcalık.

ile hazırlanır. Sonuç muhteşemdir. Bu olağanüstü yemek Gorno-Oryakovica halkına ayrıcalıklar da kazandırmıştır. Ünlü Gorno-Oryakovica güveci bakanlara, krallara ve milletvekillerine gönderilmiş ve neredeyse efsanevi bir amblem haline gelmiştir.

0: Değerli dinleyiciler, şehirde turistlerin yanı sıra sporcuları da ağırlayan birkaç otel ve konuk evi bulunmakta. 5 yıl önce Gorna Orjahovica spor altyapısının yüksek seviyesini kanıtlayarak Avrupa değerlendirmesinden başarıyla geçti ve 2021 Avrupa Spor Şehri unvanını aldı. Şehirde her yıl 70'in üzerinde ulusal turnuva düzenleniyor. Ayrıca doğa tutkunlarının da gözde güzergahıdır. Tarih Müzesi müdürü devamlı şunları anlattı.
1: Непосредствено до центъра на Горна Оряховица на има няма половин километър започва една прекрасна зелена зона, един лесопарк.
0: Горна Оряховица'nın merkezine kısa bir yürüyüş mesafesinde yeşil bir alan başlıyor. Bu alan doğa manzaraları, hayvan ve bitki türleri, çeşitli tarihi dönemlerden kalıntılar bulunan zengin, pidoresk bir orman parkıdır. Ormanda 500 metre yükseklikte sembolik Bojur Dağevi ve ziyaretçileri büyüleyen koruma altındaki şakayıt habitatlarının yer aldığı Bojur Çayırı alanı bulunmakta. Bölge çeşitli festivallere, işçi kamplarına vesaire etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Değerli dinleyiciler, Tarih Müzesi Müdürü bu yıl ilk kez bir balon festivali de yapılacak ve meraklılar Yantra Nehri ve Kamaka bölgesi üzerinde uçma fırsatını bulacaklar dedi.

0: Değerli dinleyiciler, canlı yayınımız devam ediyor. Telefonlarımızı birazdan açıyoruz. takiş@benere.bg elektronik postamız sizin için açık. Ayrıca Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümüne mesajınızı gönderebilirsiniz ve Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden tekrar oradan da bize ulaşabilirsiniz. Bir de tabii ki telefonlarımız var. Bir değil, tam iki telefonumuz var. Benere'nin 13. stüdyosunda her gün olduğu gibi saat 13.30 civarında sizler için açıyoruz. 02 963 06 75 ikinci telefonumuz 02 933 63 18 tekrarlıyoruz, bu telefonlarımız sadece saat 14'e kadar açıktır efendim, bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet, mesajlarımız var. Sizden gelen telefonları da bekliyoruz. Değerli dinleyiciler, telefonlara geçmeden, mesajlara geçmeden önce duyurumuz var. Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu'nun eski çalışanlarından ve eski şefi Ahmet Ali 30 Haziran 2007 yılında aramızdan ayrıldı. Kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anarken arşivimizden bir programı yarın sabah acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programında sunacağız ve en önemlisi onun şiirlerini oğlu Timur Halilov kendi sesiyle okuyacak. Tabii ki Ahmet Ali'nin sevdiği türkü ve şarkıları da dinleteceğiz. Kaçırmayın diyoruz. Geçen haftaki acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programında Plovdiv Mustafa Kemal Atatürk 2003 Halk Kültür Evi Başkanı Serdar Çalışkan'ı ve Türkçe öğretmeni Kadri Dumba'yı konuk etmiştik. Ve kendileri iki pırıl pırıl gencimizi bu hafta

Ki cumartesi günü saat 13'te yayınlanan gençlik programımızda bir kez daha konuk ediyoruz. Bir kez daha anlattıklarını, faaliyetlerine efendim yer veriyoruz. Ayrıca hafta başından itibaren bizler ülkemizde başlayan tahıl hasadını konuşuyoruz. Yapılan çalışmalar ve bütün üreticilerin de belirttiği gibi bu yıl bereketli bir hasat bekleniyor. Umarız yağan yağmurlar hasadı etkilemez derken aynı konuları bizler hasat konusunu pazar akşamı efendim haftayı uğurlarken programında programımıza taşıyacağız. Programımızda yer alacak. Ayrıca Bilana ile birlikte bir de ilginç bir adım attık. Bizler yeni şarkılar dediğimiz ve Bulgaristan Radyosu'nun son dönemlerinde 1984 öncesi stüdyoya girip yeni, yani o döneme sosyalizm, komünizme ait şarkılar kayıt yapılmış. İşte o bazılarını bizler efendim programımıza taşıdık. Sizlerle beraber dinleyeceğiz diyerek bizi dinlemeye devam edin diyoruz ve şimdi sıradaki mesajlara bir göz atıyoruz. Bizi geçen de Kıymet Ahmedova bize mesaj gönderdi. Şöyle demiş: ben mesaj Bulgarca olduğu için hemen Türkçe'ye tercüme etmeye çalışacağım. Merhabalar, 5 Temmuz Pazar günü Sibel Mustafa Raşidova'yı selamlamak istiyoruz. O bizim gelinimiz. Onun doğum günü var. Kendisine saygıdan ve bize gösterdiği sevgiden dolayı ona teşekkür ediyoruz. Kendisi muhteşem bir eş ve bir annedir. Çestit rujdenden na naše momiče, yani kızımız doğum günün kutlu olsun diyerek buradan ben tercüme etmek istiyorum. Sağlık, mutluluk diliyoruz kendisine. Muhteşem.

0: Ailesiyle birlikte seni çok seviyoruz ve kimler selamlamış? Kıymet, Metin ve Ava Nine diyerek bizler Sibel Mustafa Raşidova'ya nice güzel yaşlar diliyoruz. Biliyorsunuz pazar günü saat 13'te efendim bizim çocuk programımızı, çocuklarımız programını hazırlayıp sunan sevgili Sibel arkadaşımızın pazar günü kutlayacağı ailesiyle birlikte doğum gününü şimdiden kutluyoruz dedik. Ve hep beraber ilk telefonumuzu açıyoruz. Alo, buyurun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Buyurun.
1: Şömen'in Kıymet Köyü'nden haber edeyim. Zülfiye kızımın doğum günü var, bin meleklerim.
0: Buyurun Zülfiye Hanım.
1: Torunum da geçmiş doğum gününü kutlayayım. Kendimin de kutlayayım.
0: Tamam.
1: Başka Türkiye'den var, Nebi ablamın. Onların doğum günlerini kutlayayım.
0: Şimdi önce size Zülfiye Hanım, sizin doğum gününüzü de kutlarken sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyoruz. Kızınız Melek Bere'de ve torununuz da Türkiye'ye varmadan önce ailenizde güzel dileklerimizi iletelim. Olur mu Zülfiye Hanım?
1: Olur olur ama heyecan yaptım canım.
0: Yok yok, heyecana gerek yok efendim. Sadece bir torununuzun ismini de alalım ve tamamdır, mesaj tam oluyor.
1: Torunumun ismi de Cansu.
0: Ha, ne güzel ismi varmış. Hem kızınız Melekber hem torununuz Cansu'nun böyle hayatları güzel olsun ve hep beraber böyle güzel günler sizin olsun Zülfiye Hanım.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ettim. Kıymet Köyü'nden Zülfiye Hanım heyecan yaptı ama hiç de heyecanlı görünmedi. Sesi öyle gelmedi. Selam dedik biz. Ve gelen mesajları okumaya çalışacağız bugün. Tahsin Yusuf bize bayağı uzun bir mesaj göndermiş dün. Merhaba Sayın Sofya Radyosu sunucuları. Yayınlarınızı daima sevgiyle dinliyoruz. Ben Tervel Belediyesi'nin ormanlık alanında bulunan Güzel Bojan Köyü'nden Tahsin Yusuf. 2 Temmuz doğum günü olan eşim Asibe Yusuf'u Sofya Radyosu aracılığıyla sesimi sana ulaştırmak istedim. Ay, ne kadar güzel bir mesaj. Yani bütün eşler kıskandı şu anda. Yeni yaşın sana, senin gibi güzel bir ömür getirsin. İyi ki doğdun, iyi ki benimlesin. Hayat yolunu seninle yürümek en güzel şey. Doğum günün kutlu olsun. Radyodan sana gelen bu mesaj kalbimin sana olan sonsuz sevginin küçük bir yankısıdır. Seni çok seviyorum. Vallahi tam bir şiir gibi yazmış Tahsin Bey. Ne kadar güzel yazmış. Sıradaki türküyle selamlamanızı rica ederim. Doğum gününü kutlayan, seni çok seven oğlumuz Dinçer, gelinimiz Nurten, kızımız Seyde, sevgili torunlarımız Nelin, Nesil ve komşu kardeşlerimiz Gülşen, Bilgin, eşi Hicran. İyi ki varsınız, sizler bizim gururumuzsunuz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizler bizim var olduğumuzu hissettiriyorsunuz. Yayınlarınızın daimi başarılarını diliyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz demiş Tahsin Yusuf. Gerçekten Asibe Hanım çok şanslı, çok mutlusunuz. Nice güzel yaşlarınız olsun güzel ailenizle birlikte ve Tahsin Yusuf'un eline, ağzına, diline sağlık diyoruz ve telefonumuzda bekleyenimiz varmış. Alo, buyurun.
1: Ben Kızılkaya'dan, Jufko'dan, Fatma anne gene.
0: Buyurun Fatma anne.
1: Torunumu, Ayfun'u, torunum, kızım İte, onları selamlıyorum. 28 yaşlarına giriyorlar. Selamlayanlar ben Fatma anne gene. Torunlar çok oldu, verince selamlamak çok oluyor. damadım babası Tuncer, nesi Gülcan, annesi Nesibe. Ben babası İbrahim, amcası Reşit, ninesi Sirika, kardeşi Seler, Gülver'de selamlıyoruz. Avcama Sümen'de kutlayacağız.
2: zaman yeniden çekmek lazım.
0: Tamam Fatma anne, aile böyle büyük olunca isimler de böyle liste uzadıkça uzuyor. Bugün yani şu anda Fatma anne mesaj iletti. Akşama bütün aile Şumen'de bir araya gelecekmiş. Nice güzler, kutlamalar

diyoruz. Ceylan Ahmedova akşam yazmış bize akşam yayınımız sırasında. İyi akşamlar, iyi programlar sizlere. Ben Ceylan Cemalova Ahmedova. Şu an ben Belçika'dan yazıyorum. Burada çalışıyorum. Benim kızım Neslihan Mehmedova Durmuşaliyeva. Yarın doğum günü var. O da Hollanda'da çalışıyor. Onu çok seviyorum. Allah ona sağlık, mutluluk ve diliyorum. Dilekleri gerçek olsun. Nice mutlu seneler ailesiyle birlikte. Hep beraber sizlere de iyi yayınlar dilerim. Belçika'dan selamlar sizlere demiş Ceylan Ahmedova. Kızı Neslihan'ın da doğum gününü bizler böyle kutluyoruz. Ve uzak Belçika, Hollanda bizi dinleyen kimler varsa uzak gurbette herkese selam olsun. Dileklerimizi efendim iletiyoruz. Ve sevgili dinleyiciler, programın başından itibaren

Ardino yakınlarındaki kampı konuştuk. Yıldızları konuştuk, ayı konuştuk, güneşi konuştuk. Uygun şarkılar seçtik ama şimdi yıldızların altında diyecek güzel şarkısıyla Ahmet Tütüncü.

0: İyi günler Şef Canım.
1: İyi günler efendim.
0: Ben ismim Melika Galacak. Bulgaristan'ın İsperih kasabasının Peçense köyünden arıyorum.
1: Evet.
0: Gelinim Semra, avukat Sofya Barko'da oturan. Onun doğum günü var. Onun doğum günü kutluyorum. Buradan sağlık sıhhat diliyorum. Allah başarılar devamını getirsin. Torunuma da tabii ki aynısını. Bir tane torunum var, Antalya'da oturan oğlumun kızı var. 5 yaşında dolduruyor şimdi. Ela. Onun doğum gününü kutluyorum. Onlara başarılar diliyorum. Sağlık diliyorum. Allah ailelerine huzur, mutluluk versin.
1: Amin Melika Hanım. Teşekkür ederiz. Hem Sofya'ya geline hem de Antalya'daki küçük torununuza, oradaki ailesine de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ve Peçenitsa'ya da tabii ki selamlarımız olsun efendim.
0: Teşekkür ederim. Size de iyi günler. Önümüzdeki şarkı da onlara armağan olsun.
1: Önümüzde türkü onlara gelecek. Çok evet. Güzel bir türkümüz var Melika Hanım. Çok teşekkür ederiz. Yani böyle avukat gelinin avukat kaynası olur bence. Böyle duyduğunuz gibi Melika Hanım da hiç sesiyle tabii ki Peçenitsa'nın avukatı da olabilir dedim ben. Sacide Mehmedova yazdı. Merhaba Şevki Hanım. Sibel Hanım'ın doğum gününü ben de kutluyorum. Sibel Hanım'ın pazar günü öğle yayınında yaptığı, anlattığı masallar beni çocukluğuma, sonra kendi çocuklarıma uykudan önce anlattığım masalları hatırlatıyor. Sibel kızımız o masalları anlatırken adeta o anı yaşatıyor. Sibel Hanım ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık. Şimdi doğum günü de kutlu ve mutlu olsun. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllara. Allah ne muradı versin, varsa versin demiş. Sıradaki türkü Sibel Hanım'a gelsin demiş. Biraz önce Kıymet Ahmedova mesajında yazmamıştı ama kaynanamız Popo'dan yazdı. Gelinimiz Sibel ise biraz önce Melika Hanım'ın gelini gibi Sofya'da oturuyor. Bizler de selamları iletiyoruz. Mehmet Davut bize bir balya, yani saman balyasını yapıldığı bir fotoğraf göndermiş, altına şunu yazmış. Hepinize güzel Cebel'den sımsıcak selamlar, sağlık ve esenlikler diliyorum. Evet, bugünlerde havalar çok sıcak, çok şükür. Yüce Allah bizlere ne gerekiyorsa onu gönderiyor. Yağmurlar ne kadar rahmetse sıcaklar da bir o kadar bereket. Şimdi orak ve harman zamanı. Tahıllar ve samanların kurumaları gerekiyor. Bir sözle tarlalarda ekmeğimiz pişiyor. Çok şükür Rabbime demiş ve sizden bir ricam var. Cebelli kız türküsüyle selamlarsanız çok sevinirim. Sizlere iyi günler ve güzel yayınlar dileyerek Cebel'den sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum diye yazmış. Şimdi bize Şenol Fatoş, yani Fatoş arkadaşımız yazdı. Merhaba Sofya Radyo sunucuları. Ben Pravdalı Fatoş Şenol. Bugün benim biricik işçimin Gülferan'ın doğum günü var. Ona biricik işçim derken yani çok sevdiğim Gülfera. Çünkü onun işçileri, başka işçileri de var biliyorsunuz. Ona sağlamlık ve başhoşluğu dilerim. Güzel yılları olsun hep bizimle, tütünlükte beraber çalışsın demiş ve tütünlükten böyle bütün hanımların fotoğraflarını göndermiş. Gördüğüm kadarıyla yağmurlardan sonra tütünler tam 2 metreye ulaşmış. İnanılması zor diyoruz. Hemen telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun.
2: İyi yayınlar Şevki'ye.
1: Buyurun efendim.
2: Ben Payisova'dan Merviye abla.
1: Buyurun.
2: Dün öyle bir sevinç içinde kaldım. Nazif teyze neden beni aklına getirip de selamladı? O kadar gururlandığım, bir kanatlarım olsaydı uçup da yanına varacaktım onu. O kadar sevinçlendim demek. Benden de ona bugün çok selam olsun Nazif ablaya.
1: Olsun efendim. Bizim zaten görevimiz sevgi, saygı ve selamları iletmek. Ya. Telefonlarda var ama böyle radyodan insan sesini, insan ismini duyunca ya, bir başka oluyor değil mi?
2: Doğru. Eşime de çok selam olsun. O da sesliyet, o da beni aramadı şimdi ya. Niyazi.
1: Ha Niyazi Bey de dinliyorsa kulağı bizde olsun efendim. İyi ki Niyazi Beyler de var. İyi ki böyle eşlerimiz var Mürviye Hanım.
2: Sağ olsunlar.
1: Evet, teşekkür ederiz.
2: Hepinize özlemiş. Çok çok selam ederim hepinize, bütün ekibinize. Seviyorum
1: teşekkür sizi. Ederiz Mürviye Hanım. Biz de sizi çok seviyoruz. Güzel Payisevu köyüne selamlarımızı iletiyoruz ve Ömer'in mesajı, hafta başı bayağı uzun bir mesaj göndermişti. Akşam yine uzun bir mesaj yazmış, böyle zahmet etmiş. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun demiş.

İsperik Belediyesi'ne bağlı Staroselec'ten Ömer Gafur. Bugün ilk olarak ailem için selam göndereceğim. Babamın ismi Gafur, annemin ismi Mürver, kardeşim Bülent ve ablam Zeliha. Ayrıca babaannem Zeliha Ahmet, amcam babaannem Zeliha, Ahmet amcam, Nurşen yengem, Aykut ile Sezer kuzenlerime gelsin sıradaki türkü. Amcam ile Gülşen yengemi de listeye koyuyorum ve bitkide de, yani bitkide de sonunda da anlamına geliyor. Bu kelimeyi çoktan duymamıştım. Vazo'dan Sali Belber'i de selamlıyorum diye yazmış Ömer Ömer. Bizler de buradan selamları iletiyoruz efendim. Elis Ceylan'ın mesajı var. Merhaba, doğum günü kutlamak istiyoruz. İki defa akşam ve gece yarısı yollamış mesajı ulaştı bize efendim. Elis Ceyhan, affedersiniz. Targoviş'tenin Probuda Karakaşlı köyünden Ahmet Ahmet Belia Turçin. Acaba Çerniye Turçin'de var mı köyde? Çok ilginç bir soyadı doğrusu. 77 yaşı kutlu olsun ve eşi Emine'ye selamlar. Belçika'dan kızı Sevginar, damat Ceyhan, oğlu Aydın, gelini Vediha ve torunları Seyhan, Eliz, Ahmet ve Ayhan. Küçük gelinleri Hülya ve Eda ve en küçük torunları Alisa. Sağlık, sağlamlık, uzun ömürler dileriz ve bahçelerde börülce türküsünü istemiş. Hazırladık Emine Enveroğlu'dan, inşallah zamanımız kalır efendim. Hadi bir mesaj daha okuyalım ve hemen Cebelli Kız'ı dinleteceğiz. Dilek Fevzi yazdı. Merhabalar sevgili radyo çalışanları. Sizleriniz aracılığıyla dedemin doğum gününü kutlamak istiyorum. Hayatımıza kattığı sevgi ve emek için teşekkür ederiz. İyi ki varsın dedeciğim. 79. yaşın kutlu olsun. Kaulinovo'dan Çeşmeci Fahredin'e sevgiler torunları ve kızlarından. Kısa, net ve öz ve çok sevgi, çok güzelliklerle dolu bir mesaj. Dilek Fevzi'yi kutluyorum ve hemen Cebelli Kız türküsünü Cebel Folklor grubundan dinletiyoruz.

sevgili dinleyiciler, Cebel Folklor Grubu'nun bu güzel türküsünü, Cebelli Kız Türküsünü dinlerken bizi Kırcalı'nın Neofit Bozveliu köyünden Halil Bekir abimiz aradı ve bize hatırlattı. Aslında unutmamamız gerekiyordu. Mumçılgrad'dan ressam, yani bizim büyük dostumuz, büyük insan, büyük insan derken büyük harfle yazılan büyük insan Kamber Kamber'in bugün doğum günü varmış. Kamber Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Nice güzel resimler, nice güzel insanlar. Yani her zaman böyle görüştüğümüzde radyo hakkında paylaştığınız fikirleriniz bizim için çok çok çok değerlidir. Ve iyi ki varsınız diyerek doğum gününüzü bizler de efendim kutluyoruz. Ve sırada güzel türkümüzü özellikle sizin için seçtik. Cemil Şaban söyleyecek, güzel gözlü Esmer diyecek ve Rodoplara göndereceğiz. Bakalım kiminle birlikte. Vesile Fehim yazdı. Bütün arkadaşlarını selamladı. İsimleri saymamıza gerek yok. Zaten Nebahat ablamız pazartesi günü hepsini saymıştı. Ama çok değerli bir bilgi paylaştı. Çok bulutlandı bizim burada. Gök gürültürü var. Çok fena karardı demiş. Hayırlısı efendim. Akşam biliyorsunuz Sofya'yı çok çok böyle fırtına vurdu, dolu yağdı, ağaçlar kırıldı, arabaların üzerine düştü. Ne mutlu ki can kaybı yaşanmadı ama bugün gerçekten Sofya'nın sokakları böyle sanki Amerika'daki tornado gibi geçmiş, andırıyordu en azından. Emzade Mustafa'nın mesajını da okumadan geçemeyeceğim. Merhaba, ben Emzade. İsperik Sancağı Dragumaş köyünden. Bugün eşimi selamlamak istiyorum. İsmi Vedat. 60 yaşında oluyor. Ayın 4'ünde cumartesi günü. Doğum günü kutlu olsun diyorum. Selamlayanlar: oğlu Erkan, kızı Erten, damadı Burhan, torunları Tugay ve Koray,

doğum günü kutlu olsun, Allah ona uzun ömür versin, sağlık, huzur versin demiş ve Allah onu başımızdan eksik etmesin. Onu çok seviyoruz. Sıradaki türküyle selamlarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Sizi her gün dinliyoruz. İyi ki varsın, iyi yayınlar demiş Emzade Mustafa. Hatırlatıyorum, eşi Vedat'la birlikte büyük keçi sürüleri var Dragomaş köyü yakınlarında. Eski fotoğraflardan da gördüğüm kadarıyla bugün böyle yıldızların altında Dede Ahmet Tütüncü ve hep böyle güzel romantik anlar yaşadık. Emzade Mustafa eşi Vedat'a güzel mesaj yazdı ve Bojan köyünden ise Tahsin Yusuf eşi Abibe Hanım'dı değil mi? Buradan eğer Asibe'ye de birbirinden güzel sözler söylemişti. Hadi bu son türkümüz de onlara gitsin efendim. Böylece canlı yayınımız son buluyor. Hoşça kalın efendim.